105 Hikayet. Kent sakinleri kuraklık olduğuna göre yağış duasına çıkmıştılar. Bütün kent ahalisi toplanmıştı. İçerilerinden yalnız bir uşağın elinde çetir vardı. Uşak inanırdı ki yağış yağacak.

0: 2004. yıl tarihli 246 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Deluxe Residence Sibriz'den
0: esasında faaliyet gösterir.
1: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarı seçimli ekskluzif menziller. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisyon etme isteyenlere şad haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 077 722 00.

0: Laf aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü temin edeceğim. Sen de götür. Yarım çığ ne işin varsa tamamla. Etraflı melumat için de ele bir banka gir.
1: Bir bank. Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 44 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederek sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş üstelik interior design hediye etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az
3: arzularını realleştirme

0: işlerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya. 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş. 50 aya kadar faizsiz dahili hisse ise ödeniş. Üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Kaspak Sungayı Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz.